0: taşta değerli pek. Şov, deyası tura satina kon narkotik ki, ku deyə şov. Spasik,
1: spasik.